Teme, eh, mi doge si, bona du bena, alo, bona dogbe nu, sore, beto, beto le, da kuno zangbe, eh, jaye, gawe me je, geneme, do kodanu weke temito, radio fraternite yo, yedie, nu konu